Me rom dag lit valeb san televidar nes game eksulert yaras mim gerebondim gere ganshurabisas.